0: dünden İslami.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.